tarafı akışıktır. Rulani Vali or içe koçurdu. To içe akı biçim biçim. Magne Bunny, but sit down. Or could you take my...